0: korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.
1: Yeni bir ideal iletişim programında daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda yine her zamanki gibi konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum.
1: Hocam ideal iletişimle ilgili sorunlar bitmiyor. Bu konuda aman ne olur hocam bir şeyler söyleyin diyenlerin sonu ve ardı kesilmiyor.
2: İnsanın evet. Hayatı bir kere hep şey üzerine kurulu. İletişim üzerine. Çünkü iletişimde muhatap var demektir. İletişim kendinizle bile kurarken muhatabınız olmak durumunda. Hani o sizi düzelten bir ses bile duysanız içinizde doğru yapıyorsun yanlış yapıyorsun gibi.
1: O bile bir iletişim.
2: O bile bir iletişim veya bir gözünüzden yaş fışkırsa o bile bir iletişim bir tepki çünkü etki tepki meselesi.
1: Cansızlarla da iletişim söz konusu hocam.
2: Başka
1: bir şey midir?
2: Hatırlarsanız ilk yılında iletişimi tanımlarken demiştik ki kainatın yaratılışı çift kutupluluk esasında olduğunu Kur'an-ı Kerim söyler ve çift kutupluluk o şey muhataplık demektir aslında. Bir interaktiflik üzerine. Hatta bazı tasavvuf literatüründe bu anlamda tanınmak dedim, sevilmek istedim, evet, şeklinde bile dönüştürülen bir şey var. Yani yaratılışın özünde bile vardır. Ve bir cansız eşyanın bile bir iletişimi söz konusudur. Nasıl? Rüzgarla, ısıyla ne yapar? Şekil değiştirir. Hı hı. Yani maddesel bir iletişimi, evet, vardır. Dünyanın güneşle iletişimi vardır. Ayın dünyayla iletişimi vardır. Çünkü o birbirine uyumluluk ve, hı hı, bunları yaparken de bir tesbih içindedirler. Çünkü onun gereği odur. Biz sadece tesbihi kendi irademize bırakıldığı için biz kendimizi, hoş, benim irademe bağlı olmadan da zaten tesbih yapılıyor. Benim vücudum yapıyor mesela. Kan dolaşımım devam ediyor. Yani onu durduramıyorsun. Hadi biraz dursun, kan gitmesin diyemiyorsun. Ya da nefes almayayım biraz diyemiyorsunuz. Ya da gözümü kırpmayayım diyemiyorsunuz.
1: Kalbin yani, bizatihi kendisi o.
2: Evet. Dolayısıyla o interaktif devingenlik hayatın diriliğin göstergesi ve o devingenliğin içerisinde bizim buna metakognitif alandan anlam katma işimiz iletişim
1: bilinçli
2: aslında.
1: Bilinçli olarak bunu,
2: evet,
1: yapar.
2: Evet, yani ona bakarak gelmemiz, yani evet, o bilinç üstünden kendini ve çevreni analiz etme yanıyla biz bugün, hı-hı, iletişimi konuşuyoruz. Yani iletişim daha iyi hale getirme. Biraz da natürenin, yani doğal olanın, fıtri olanın daha doğrusu, hı-hı, en yakınına yaklaşabilmek. Çünkü insanoğlu fıtrattan bazen uzaklaşıyor. Uzaklaştıkça yozlaşıyor ya da yabancılaşıyor. Kendine, hı hı, zulme götürüyor. Yani kendine zulüm, kendinle yabancılaşmakla ilgili. Dolayısıyla biz iletişimin esasını kainatın yaratılışında, varoluşunda olduğunu kabul ederek başlayıp ve dedik ki yani hakikaten insanın hayata bakışı, çevresine bakışı, kendine anlamlandırışı, hatta bu anlamlandırmayı ahiret düzleminde, ahiret bakışı vizyonunda ortaya koymasının her şey bu iletişimi algılamasına, anlamlandırmasına ve buna bağlı olarak karar vermesine bağlı. Hep de bunları konuştuk zaten, biliyorsunuz. Evet, evet. Ve iletişimimizi etkileyen etmenleri konuştuk. Ondan sonra dinlemeyi konuştuk, etkili dinlemeyi. İşte çevremizdeki iletişim kurma yöntemlerini ve muhataplarımızı konuştuk. İşte ben, kendim bir muhatabım, ailem bir muhatap, akrabalarım bir muhatap, toplumum, kendi camiam bir muhatap. Ve bana karşı olanlar ya da benim karşı safımda yer alanlar bir muhatap. Hatta bu anlamda şeytan da bir muhatap. Kur'an-ı Kerim öyle söyler. O sizin apaçık düşmanınızdır. Düşman ne demektir?
1: Bu da bir muhatap.
2: Tabii ki. Yani dost da, müttefik de, veli de bir muhataptır. Düşman da bir muhataptır. Rabbimiz, yaratıcımız bir muhatabımız. Çünkü onunla kuracağımız bir iletişim de söz konusu. Ve tabii bugüne kadar bazen spesifik bir olaydan daha genele gittik. Bazen genel olaydan spesifiğe gittik. Bugün de doğrusu şunu konuşalım isterim. Biz her bir şeyi anlamlandırırken şöyle bir şey olsun bekliyoruz. Yani bir şeyi çözmüş olmamız ya da bir şeyi analiz etmiş olmamız sorunlarımızı kaldırmıyor. Bir kere bunu kabullenmek lazım. Yani biz Azrail Aleyhisselam'la karşılaşma anımıza kadar biz hep sorunlarla, sorun olacak, sorun olması güzel bir şey zaten. O bizim yaşamımızın göstergesi. Yani hani derler ya, bir hastalık söz, yani yemek yiyor musun, iştahında bir eksiklik var mı, yok. İşte tuvalete gidiyor musun? Gidiyorum. O zaman mesele yok. Aslında bir işlemiş işleyiş var. Ya da işte kusmuyorsan, bayılmıyorsan filan, tepkilerin, hı-hı, anormalleşmiyorsa normal gidiyor demektir. Şimdi dolayısıyla o normalitenin içerisinde şey önemli. Senin neredesin? Ya da nereye varacaksın? Genellikle biz şunu zannediyoruz. Hani bir noktada bir şeye ulaştığımızda, bir hale, bir duruşa, sanıyoruz ki hani diploma alma gibi, üniversiteden mezun oldum, artık ben bir daha asla üniversiteyi okumam. Ama bu durum öyle değil. Bu durum her daim yeniden kendini sorgulamak ve de çok ilginç, birikerek yeni durumlara adapte olmak gerekiyor. O yüzden sorunlar bitmiyor. durumlar bitmiyor. Hatta yeni durumlar eski durumlarla birlikte birleşiyor.
1: Daha büyük bir şey oluyor.
2: daha büyük olmuyor. Kimse kaldırabileceği yükten fazlası yüklenmiyor. Ve kimse derdinden dolayı bir şey yaşamıyor aslında. Büyük bir zulüm yaşamıyor. Tam tersi derdini anlayamayışından dolayı kendi kendine zulmediyor. Bizim de belki de buradaki temel amacımız, bu programın temel amacı insanın görme duyusunu, yani basiretini artırmak, duymasını, hissetmesini artırmak ya da hissedecek yeni kanallar oluşmasını sağlamak. Yani bir mesela duymayan birisi için bir kulaklık aracı takınca daha kolay duyması gibi ve akletmesini sağlayan unsurlarla bu sorunları yeniden kendi çapında analiz edebilmesini sağlamak. Derdimiz bu. Belki küçük çözümler, çareler veya bakış açıları kazandırmak, ki ben doğrusu bu konuda her zaman şükrediyorum. Allah kaldırabileceğimiz yükten fazlasını vermez, buna iman ederiz. Ama yine de duasını da ettiririz. Ettirir Kur'an-ı Kerim. Verme bize, eskilere yüklediğin zor görevleri verme ya da zor imtihanları verme. Kaldırabileceğimiz yükten fazlasını verme şeklinde dua da ederiz. Ama yine de en olumsuz, ne diyeyim, çaresiz derde düştüğümüz anda bile aslında onun varlığı bile bizim için bir mana taşır. Hı hı. Taşımalıdır da zaten. Taşımasını da biz bu nereden biliriz? Her ne yaşıyorsak yaşayalım, yaşadığımız mutlak değil, sonsuz değil. Hı hı. Yani bitmeyecek bir şey değil. Bir yarın bu vakitlerde veya biz bir müddet sonraki bir vakitte, bu vakitlerde olmayacak bir şey.
1: Sonra geriye dönüp bakıldığında.
2: Var. Tabii bir de ahireti var. Hı. Ve hepsinden önemlisi, her şeye vakıf. Hı. Ve her şeyin müthiş bir dizaynda, müthiş bir dengede ve müthiş bir sorumluluk anlayışıyla dizayn eden bir Rabbimiz var. Ya ben cahil olabilirim, ben yanlış yapabilirim, ben anlayamayabilirim. Ama her şeyi anlayan, her şeyi kuralına göre dizayn eden ve o kuralında da senin niyetini, senin duygusal yaklaşımını bilen ve samimi olduğun sürece de seni koruyan, kollayan bir Rabbim var.
1: Hata ettiğinde de affedeceğini bildiğin.
2: Yani o bilerek hata yapılıyorsa zaten tövbe imkanın var. Bilmeden yapıyorsan da zaten o senin hatan olmaktan çıkıyor. Evet. Yani zaten bir şekilde hatayı tanımlarken de bilmeden yaptıklarımız için bağışlanma neden diliyoruz? Çünkü o
1: bilmiyoruz zaten.
2: Evet, aynen öyle. Bilerek yaptıklarımızı da tövbe etmek, bir daha yapmayacağımızı vaat etmek yetiyor. Dolayısıyla ben iletişimin bu varsayım üzerine kurgulandığında birçok sorun olmaktan çıkıyor zaten. Yani sorun olarak gördüklerimizde, sorun çözme yöntemi değildir iletişim. Sadece sorunu anlamada, hani mikroskop la bakmak gibi. İşte ne bileyim, bir gözlükle bakmak gibi ya da ona başka açıdan bakarak onu tanımlamak gibi bir şeydir. Dolayısıyla iletişim aktivitesini kullanmak ya da aklı kullanmak, gözü kullanmak, kalbi kullanmak, kulağı kullanmak anlamında söylüyorum. Ve ben bunu önemsiyorum. Bunun bizi tekamüle yol açtığını düşünüyorum. Yani mesela hiç sabrı bilmezken sabretmenin güzelliklerini keşfetmeye başlıyorsunuz. Belki en zor iş sabır, en zor işlerden biridir. Ama sabrın da bir iletişim yolu olduğunu bilir misiniz? Yani denerseniz görürsünüz. Nasıl? Burada ben sabrımı sabredeceğim deyip kendinize ve Rabbinize ilan ettiğiniz andan itibaren sorun olmaktan çıkıyor, biliyor musunuz?
1: Kararın kesinliğiyle tabii, alakalı bir şey ama.
2: Teslimiyetiniz gerekecek. Yani bir de mesela tahammül anlamında sabırdan bahsetmiyorum. O başka bir şey. Bu bizatihi sizin ahiretiniz için, hayrınız adına. Yani ona uysanız belki çirkefleşeceksiniz. Ona uysanız belki kötülük yapma ihtimaliniz artacak. Ya da ona tabi olsanız sizi hırsınızdan çatlatacak. Evet. Belki de bir fısıldayıcı var kulağınızda, sizi tahrik ediyor. Ve sen diyorsun ki hayır, ben sana kulak asmayacağım. Beni duyan Rab şahit olarak seninle benim aramda Allah bana yeter deyip susmayı tercih ettiğiniz an sorun çözülüyor. Ben yani bunu bizzati denemek lazım. Dinleyicilerimize
1: büyük,
2: hani
1: ne zor
2: deneyin,
1: bir iş.
2: Tabii Azmi Umur der zaten bu anlamda sabrı.
1: Çok, çok zor.
2: Dinleyici, yani küçük böyle inşallah akıllarına gelirse küçük konularda.
1: Talim yapa yapa değil mi? Birdenbire
2: evet,
1: büyük bir şey de elde etmek
2: tabii,
1: zor olsa gerek.
2: Yani tabii bunu hemen harekete geçirmek zor. Ama bunun niyetini etmek, bunun doğasını etmek demek. Doğasını etmek, bununla ilgili farkındalık. Yani mesela aklınıza dınk gelir o an. Hadi şimdi sabret bakayım. Hani düşünmüştün ya. Mesela orada içinizden, bazen dışınızdan da söyleyebilirsiniz o muhatabınıza. Dersiniz ki ben sana uymayacağım. Şahit olarak Allah bana yeter. Seninle
1: hani ben
2: benim aramda.
1: Ben uruçluyum
2: gibi. Aynen öyle. Ve bunun kararlılığını koymanız.
1: Evet.
2: O koyduğunuz an mesela bazen öyle şeyler olur ki sizi üzerler. Belki bilerek de üzerler. Bunu en sevdiğiniz biri bile yapabilir. Canınızı acıtmak için konuşuyor olabilir. Ve hakikaten canınız acır. Ama biz tabiyetimizi, itaatimizi ne kadar o insana koymuşsak o kadar üzer bizi.
1: Evet.
2: Ama tabiyetimiz ve itaatimiz ne kadar asla zulmetme ihtimali olmayan bir merceğe koymuşsak, o zaman o kadar korunuruz. Ben bu noktada dinleyicilerimizden her kim olursa olsun, yani bizim korumamızın garantisi çevremiz değil. Biz birbirimize yatay düzeyde birbirimize lazımız. Yani çocuğumla da, eşimle de, komşumla da yatay düzeyde lazımlık ne demek? Yani ben ona destek olmak için Allah'a karşı sorumluluğum adına destek olmalıyım. Ha bana o olursa o kendi kazanım için, olmazsa da kendi kaybı içindir. Yani benim ondan öyle bir beklentim olamaz.
1: Bu durumda beklentim olamaz. Bunu biliyorum ama beklenti içindeyim. Ne olacak?
2: Bir kere o beklenti...
1: Bu beni üzüyor. Yani o beklediğim şeyi evet, bulamıyorum. Üzülüyorum.
2: Tamam. Önce zaten buradaki işlediğimiz şey şuydu. Defalarca da konuştuk ama bugün daha netleştirmek adına söyleyeyim. Bir kere beklentideysem sorun bende. Onu bir ortaya koyalım. Yani benim çocuğum bana itaat etmelidir ya da benim çocuğum iyi bir insan olmalıdır ya da benim eşim şöyle yapmamalıdır ya da benim eşim bana şöyle bir şey yapıyor denildiğinde önce bana gelen o şey etki meselesinin bendeki beklentisini eğer konuşuyorsak önce ben kendi içimde bunun bende ne anlam ifade ettiğini ortaya koymak zorundayım. Yani olay şu aslında, bizim başkasına göre kendimizi konuşlandırdığımızda, yani sen bana iyi davranırsan ben kendimi iyi hissedeceğim dediğimde ben ne yapıyorum biliyor musun? Aslında bütün biatimi sana yapıyorum. Çünkü sen ne yaparsan ben artık o tarafa kayıyorum. Hı-hı. Beni savur, ben savruluyorum. Hiç beni tutan bir şey yok. Oysa ben diyorum ki yani Kur'an-ı Kerim'i bize dinimiz diyor ki öyle sağlam yere tutunun ki
1: evet,
2: bu Allah'ın ipi ise kimse sizi savuramaz. Yani yaşayacağınız her deneyim ki Allah'ın ipine tutunmuşlar da çok savrulma olmayacağı için yani ağır imtihanlar da ona gelmez. Yani gelse bile o anlamaz. Yaşayan anlamaz. Başkaları der de o anlamaz. O ona o kadar kolay gelir ki aşılması. Çünkü o sağlam bir kulpa tutunmuştur. Sımsıkı bir de. Ve o kulpa göre kendini organize eder. Yani yapacağı bir yanlışı bile o tutunduğu ipin kaynağı ne diyecek diye bakar. Ondan sakınır. Ona göre kendini tanımlar. Yeniden tanımlar. Yani beni ne çocuğum üzer, ne kardeşim üzer, ne anam üzer.
1: Ne kadar güzel olur inşallah.
2: Şimdi tabii bu noktada bizim ama dedim ya şey gibi düşünelim. İnsan aklının pergel gibi çalıştığını düşünelim. Bir ekseni, bir tutunduğu, bir sabitesi olmazsa Evet. Pergel doğru düzgün şey çizemez. Referans çizgisi.
1: Ama bizim toplumumuzun, yani biz birbirine o kadar bağlı bir kitleyiz ki, hani uzak çevreyi kastetmiyorum. Mesela işte çocuğunuz, eşiniz, kardeşiniz, anneniz, babanız, arkadaşınız. Hani toplumu da bu anlamda ya da geleneği ya da bize öğretilen şeyi suçlamak istemem ama yani bu anlamda biz birbirimizden bir şeyler beklemek geleneğimiz ve damarlarımızın içine girmiş, kanımıza işlemiş daha doğrusu.
2: Kesinlikle.
1: Huyumuz bizim. Yani çok nadirdir çocuğumdan hiçbir şey be, varsın beni bakmasın. Mesela yaşlanınca çocuklarımız, benim en küçük kızım dünyaya geldiği zaman oh oh iyi işte sana bakacak işte çocuğun yaşlılığında falan gibi sözleri çok duydum. Garip geliyor insana. Yani hı-hı, niye çocuğum beni bakmak zorunda olsun ama eminim o yaşa geldiğimde ben de bunu bekleyeceğim. Çünkü bize verili şey bu.
2: Ben bunu yapmayalım demiyorum zaten. Hı-hı. Bu biraz
1: yapmazsa
2: da insani
1: üzülmeyelim.
2: Heh.
1: Ama
2: sıkıntısı
1: o nasıl mümkün?
2: Şimdi ya bir ebeveyne evladının ebeveynin istediği tarzda davranmasının nasıl bir duygu olduğunu ben bugünlerde yaşadığım bir şeyden biliyorum. Sürekli sırıtıyorum, herkese sırıtıyorum inanılmaz bir şekilde. Yani o bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama ben hani bir de şeyi de fark ediyorum. Hani benim yaptığım bir şeyden dolayı da yapmış değil. Ama benim çok istediğim bir şeyi yapmış olma, yani bir beklentim karşılanmış oldu. Evet. Ama biliyorum ki beklentimi karşılayan çocuğum değil aslında. Onun yapmasını nasip eden Allah. Evet. Şimdi biz bekleyeceğiz tabii ki. Ben senin iyi olmanı istemez miyim? Ben seninle iyi olmak istemez miyim? Ya da sorunlarımız az olsun isterim. Çatışma olmasın isterim. Evet. Ne bileyim hani
1: kimin
2: beni daha çok
1: olsun
2: sevsin isterim, evet, diyelim işte. Eşim da beni daha çok sevsin. İşte ne bileyim çocuğum arkadaşından ziyade benim sözümü dinlesin. Ben onun iyiliğini isteyen birisi. Bunları isteyeceğiz tabii ki. İnsan fıtratı. Ama bunları ilişkimizin belirleyicisi yapmayacağız. Yani benim istediğim gibi davranırsa iyi olacağım. Benim istediğim gibi davranmazsa kötü olacağım değil. Bizim iyiliğimizi ve kötülüğümüzü ilkelerimiz belirlemeli. Bizim ilkelerimiz var. Bizim ilkelerimiz koymuş Peygamber Efendimiz ortaya. Yani şeyleri, sınırları Rabbimiz bize hudutlar çizmiş. Tilke hududullah dediği hudutlar var. Şimdi o hudutları aşmamak kaydıyla, ki o hudutlar illaki müeyyide gerektiren fıkıh mevzuları değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de bize hal olarak gelen emirler de var. Ve o emirlerle baktığın zaman yaptığı, birisi yanlış yapıyorsa ben sadece onu uyarabilirim. Ama beni üzdüğü için uyaramam. Evet. Beni kırdığı için uyaramam. Kendi hayrına olmadığı için uyarmalıyım. Kendi ahireti için uyar. Zaten bunu ayırt ettiğiniz andan itibaren sorun çözülüyor. Tabii ki ben yani güzel davrandığında sevineceğim, ona şükredeceğim. Kötü davrandığında da onun adına üzüleceğim. Kendi adıma üzülebilir miyim? Evet, ama bizim bakın yakınlarımızla kurduğumuz ilişkinin temel kaynağında iki şey yatar. Bunu hatırlayın, bu yılın başında işlemiştik. Biri güvendir, biri sevgidir. Ya güvenmek için, yani tutunmak için, onu güvende hissetmek için tutunuruz ona. İyi ki de o var ya, ne yapardım ben onsuz falan gibi. Ya da sevdiğimiz için tutunuruz. Ve her ikisi de aile yakınlarımızda bizzat Allah içimize koymuş güven ve sevgi ihtiyacını. Çok net. Ama ne demiştik hatırlayın. Güveni ve sevginin kaynağını Allah'tan kopardığımız her an boşlukta gibiyizdir. Yani uzaysal boşlukta. Nereye savrulacağımız belli olmaz. O yüzden bir ayağımız tevekküle, bir ayağımız muhabbete dayanacak şekilde Rabbimizle iletişimimizi kurup bu muhabbet ve bu tevekkülün neticesinde diğerlerine bu tevekkülden yansımalar, bu muhabbetten yansımalar yapmalıyız. Doğrusu da bu zaten.
1: Evet.
2: O yapıyor yapmıyorlar değil. O beni üzüyorlar üzmüyorlar değil. Zaten bakın şimdi şartlarımız, hiç kimsenin şartı ötekisine eşit değil. Kimisine herkes öyle bir Rabbim bir evlat vermiş ki hayran bıraktırıyor. Kimisine de bir eş vermiş ki hayran bıraktırıyor. Kimisine bir ev vermiş ki hayran. Yani hiçbirimiz şart olarak eşit değiliz zaten. Evet. Benim güzelliklerim var. Zaten onları ödemeye kalksam ödeyemem. Eksikliğim olacak zaten, ben fakirim yani, benim muhtaçlığım o mahlukatın zaten şartı o. Varlığı da benim emeğimle değil, yokluğu da benim şeyimle değil, emeğim. Ya onun bir hikmeti var. Ve belki de onun olmayışı bende bir şey kazandırıyor. Bilemiyoruz. O yüzden de biz şartları, koşulları kabulle başlarız. Önce o koşulu değiştirmek değildir. Yani varoluş koşulları anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bizim bu noktada hani hayata bakışımızda önce bizi koruyacak o iki temel ayağı, tevekkül ve muhabbet ayağını eğer iyi oturtursak, o muhabbetin yansımalarından çok sevgiler yaşarız. O tevekkülün eminliğinden insanlar sizinle olmak isterler. Sizin yanınızda rahat hissederler. Sebebi nedir? Mesela böyle bir Allah dostu birisinin yanında huzur verir değil mi insana?
1: Evet.
2: Çünkü o kadar emindir ki halinden ve herkesin halinden. Hiçbir şeyi değiştirmek istemez. Çünkü o, yani değiştirmek istemez derken kendi hali için söylemiyorum. Yaratılış koşullar anlamında söylüyorum. Hani bir mecliste Allah dostlarına sormuşlar ya, neyi değiştirdiniz diye.
1: Kışı mı seversin, yazı mı?
2: Evet. Bir şey, cevap çok güzel bir cevap. Ben hiçbir şey değiştirmem. O yapıyorsa şey çok hayal yerinde. Evet. Böyle bir bakış açısına bakabilmek. Bunu tabii şunu yapmalarını istemiyorum dinleyicilerimizden. Yani her şey güllük gülistanlık. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Pıtırcığında da değilim doğrusu. Yani insan bazen öyle anlar oluyor ki tıkanıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Üzülüyorsunuz ve ciddi anlamda yalnızlık hissediyorsunuz. Bilin ki zikrinizdeki bir şey kısılma ya da bir anışınızdaki bir eksiklik, yani bir toparlamak, bazen bir sadaka vermek, bazen Allah'la konuşmaktır sadaka, ben öyle görüyorum. Onun varlığını bilmeyen bir insan, bilen bir insan ancak kimsenin haberi olmadan bir sadaka verebilir. Sokağa atmak, çünkü terinizle kendinizce kazandığınızı kimsenin haberi olmadan birisine veriyorsanız, bunun birisinin haberi olması gerektiğini iman eden ancak verebilir. Yoksa veremez bir insanoğlu. Öyle yaratılmamış çünkü. Yaratılışında zaten iyilik duygusu çok yüksek verilmiş insana ki.
1: İletişimin merkezinde bütün bu programların sonucunda çıkardığım şey kendimce. Yani gerçi siz de çok sık söylüyorsunuz bunu. İnsanın Allah'la olan iletişimi ve kendisiyle olan iletişimi ne kadar sağlıklı, ne kadar doğru ve düzgün olursa,
2: tabii,
1: diğerlerine yansıttığı şey de
2: bu iceberg'in görünmeyen kısmı ile alakalı bir şey. Yani o temel dip düzgün olmadan dışarısı sizi dışarıya kendinizi, kuvvetinizi, sevginizi yansıtamıyorsunuz, onlardan da.
1: Ya da yansıttığınız yalan bir suretten ibaret bir şey oluyor.
2: Tabii o yani da var.
1: Bir maske
2: yani bakıyorsunuz
1: haline.
2: Mesela öyle yıllar geçmiş ki dönüp arkaya bakıyorsun, bir arpa boyu yol gitmemişsin. Kimler vardı hayatında, birdenbire çekip gitmişler. Ne kadar güvenmişsin ama o güvendiklerin gitmiş. Ben isterdim şu an hani bir şey olduğunda anacığımı gidip görmek. Ama evet, biliyorum ki yani o da faniydi. Evet. Ve ömrü o kadardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Ama hani bilin ki Allah baki. Evet. Yani o hiç ölmeyecek. Dolayısıyla sağlam, kendinizi sağlam kazığa bağlamak anlamında söylüyorum.
1: Yani Resulullah Efendimiz gibi muazzam birisini kaybettikleri zaman Hazreti Ebubekir Efendimiz'in ya, ashabı teskin etmek için söylediği kullandı söz ya bu. Yani ona tapıyorsanız o faniydi ama Allah bakidir, ezeli ve ebedidir.
2: Bu noktada kulluğun iyi tanımlanması, kulluğun sadece hani ibadetle sınırlı olmadığını, evet, kulluğun her an iletişim halinde ve her an sırtını ona dayayacak eminlikte ve her an onu kendinizi ona kabul ettirmek gayretiyle, onun rızasını almak gayretiyle tanımladığınızda yaşam da güzel geçiyor.
1: Evet.
2: Yani zorluklar size zorluk gibi gelmiyor. Çünkü bu bir köprü. Biz geçiyoruz. hiç durmuyoruz ya. Hiç durmuyoruz. Yani o kadar ki sen ister kabul et, ister kabul etme, zaman geçiyor. Ölüme her bir an daha da yaklaşıyorsun. Ölüm sonrası hayatına ilişkin temel şeylerim var, bilgilerim var, belli. Yani orada artık belki burada hani geçen bir laf duydunuz, hesap yok, amel var. Ama orada hesap var, amel olmayacak. Yani ameli burada olabildiğince yapmak, üzerine kurgulamak. Yani mümkün olduğunca o durmuyoruz ki, tatil yok. Dolayısıyla bunu, bu geçişi güzel planlamak ve güzel, yani illaki şöyle değil, biraz da ondan da kaynaklanıyor. Seküler eğitim şunu verir. Mükemmel bir çizgi koyar ortaya. Hı hı. Ve der ki herkes böyle olmalıdır. Ve bunun dışından çıkan her şeyi de anormal diye tanımlar. Ve biz baktığımızda bugün, o bu bilgiyle baktığımızda, kendini normal olarak algılayan hiç kimse yok. Olmaz da zaten. Çünkü demin söylediğim gibi varoluşun hikmeti, bir şey varsa bir şey yoktur sende. Herkes için böyle. Yani parası varsa huzuru yok mesela, ya da sağlığı yok, ya da sağlığı var, parası yok. Parası yok. Yani evladı var, kocası yok. Yani kocası var, evladı. Yani bir şey yani, evet. Bu şey noktasında doğrusu önemli. Yani o dengeyi arayışı eksiklikte değil, var olanların şükründe ve o yolculuğu en uygun, en ne diyelim, doğru, aşağı düşmeden.
1: Evet. Daha sapmadan. Önce de yine söylemiştiniz. Yani ne yaşadığınızın önemi yok. O yaşadığınız şeylerin karşısında ne yaptığınızın önemi, evet, var. Yani çok güzel bir olay yaşayabilirsiniz ama o çok güzel olayı yaşarken yaptığınız yanlış işler, sahip olduğunuz yanlış düşünceler bu dünyanıza belki bir etki etmeyebilir ama ahiretinize, kesin, ve maneviyatınıza çok büyük
2: zaten
1: zarar verebilir.
2: Zaten kayıplar oradan oluyor. Ben hayatınızda hani bazı şeyler eğer uyarı olarak geliyorsa bu rahmetten. Bu biraz daha ibadetleri artırmak, zikri artırmak, sadakayı artırmak. Bazen de her şey çok yolunda gider. Onda da ama o da şeydir. Yani her şey bu kadar güzel gitmesinin bir şeyisi olmalı deyip onda da
1: şey
2: artırmak. Yani böyle zaten hep basat gider. Yani biraz oradan biraz oradan. Evet. Bir şeyler iyi giderken mesela.
1: Evi, sabit gidiyorsa bir problem var demek o zaman.
2: Yani, yani bir şey olmaz da zaten. Uzun, evet, soluklu gittiğini hiç görmedim. Yani dönüyor. Dünya dönüyor. Sen, evet, de dönüyorsun.
1: Varmış hocam öyle işi. Tasavvufi eserlerde yazar. Bazı seçkin kulları olur. Allah'ın, onlara bu dünyanın hiçbir sıkıntısı değmezmiş. Yani çok rahat, çok sağlıklı, her şeyi mükemmel biçimde yaşarlarmış. Gerçi ifade bu ama o gerçekten öyle mi yaşıyor yoksa olayları böyle mi algılıyor? Ondan bahsedilmemiş sözde.
2: Yani... Şimdi onu insanın kendi vicdanını güzel söyler.
1: Evet.
2: Yani ben bir arkadaşım, Allah uzun ömür versin, bana bir şey söylemişti. Kendimi hiç öyle hissetmemiştim ama ben senin yerinde olsam senin yaşadıklarını yaşayamazdım deyince iltifat mı ediyor, hakaret mi ediyor anlayamamıştım ama bana hiç öyle gelmemişti. Zaten gelse ben de yaşayamazdım demek ki. Ben de ama onunkini de yaşayamazdım belki.
1: Evet,
2: yani
1: evet,
2: bu bizim karşıdan baktıklarımız, karşıdan yargıladıklarımızla alakalı. Kişi kendisini çok iyi bilir.
1: Evet.
2: Kişi kendisini şükredeceği şeyleri de çok iyi bilir. Bugün para verip satın alamayacağımız şeylerimiz var. Bir kere onların varlığına şükredecek.
1: Kadrini bilmek
2: ve
1: lazım.
2: Ve bizi, kesinlikle, mutluluğa, huzura götürecek şeyler var. Yani diyeceğim o ki iletişim dediğimiz şey başta girdiniz ya, biten bir unsur değil. Ama çok da hani çıkışı da tek
1: kolay
2: bir yere bağlı. Tek bir yere, sizin oraya atfettiğiniz değere bağlı.
1: Evet.
2: Sizi değerlendiriyor yoksa sizin Allah'a bir katkınız yok, bir şey yok. Ama
1: evet,
2: Allah'a vereceğiniz her bir şey, değer size kat be kat dönüyor. Sizi izzetlendiriyor, sizi şereflendiriyor. Ve sizi parayla değil, mülkle değil, makamla değil, karakterle, şahsiyetle, duruşla, hı hı, izzetlendiriyor. Sizi aziz kılıyor. Dolayısıyla o aziz olmanın tek koşulu hayata bakarken o gözlüklerle bakmak ve ona göre karar vermek diyelim.
1: Peki. Ve böylece bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz tamam. efendim. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Değerli dinleyenler, bugün yine programımızda her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la birlikteydik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. O vakte değin. Hoşça kalın efendim.

0: Nüfus sayımı gecesi 11 Ağustos Salı günüydü. Nüfus sayımına her hanenin katılması zorunludur. Nüfus sayımı formunu doldurmak için hala zamanınız var. census.abs.gov.au/Turkish internet adresini ziyaret edin veya 1800-181-227 numaralı telefonu arayın. Avustralya İstatistik Kurumu Canberra tarafından yetkilendirilmiştir. Station sponsor.
1: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
2: Bu Ağustos ayında çok kültürlü Queensland ayı 2026, Queensland genelinde insanları bir araya getiriyor, kültürü, topluluk ruhunu ve Queensland'ı evimiz gibi hissettiren birçok farklı hikayeyi kutluyor. Ay boyunca herkes, Queensland'ı tanıtan yemekler, müzik, sanat, spor ve yerel etkinlikler aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurmaya davet ediliyor. Bölgesel kasabalardan şehir sokaklarına kadar herkesin bir araya gelmesi, birbirinden öğrenmesi ve Queensland'daki yaşamı şekillendiren kültürleri kutlaması teşvik ediliyor. Bir araya gelin ve Queensland genelinde gerçekleşen kutlamaların bir parçası olun. ATQLD.gov.au/multicultural month. Radio 4EB, Queensland hükümeti ile ortaklaşa düzenlenen çok kültürlü Queensland ayının sponsorlarından biri olmaktan gurur duyuyor.

0: Senin ağzını sıkıp kapatmak yok. Gümbür gümbür alem gümbür diyor, haberin yok mu? Hala mı duyuyorsun? Bu ne demek? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Kema yuhibbu Rabbuna ve yerza ve yembevrihi celâle ve ikbihi cekûn. Ve salatu ve selamu alâ seyyidil evveline vel âhirin. Ve şefîdil müslimîn. Tâci rûbûtina ve tabîdü kulûbina ve kuvveti suyûnina ilin Mustafa. Ve âlihi ve sahbihi. Ve men tebi'atu bil ihsânin zevi sıdkı vel vefâ. Emmâ ba'd. Çok özür dilerim şeref kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu bizim alemimizi şereflendirdiği gecenin seneyi devriyesi sizler ve bizler için mübarek olsun. Rabbimiz alemlere rahmet olarak gönderdiği, kendisine Habibullah sıfatını verdiği, en sevdiği kulu eylediği Muhammed-i Mustafa'sının aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eylesin.
1: Amin.
0: Rüyalarda tüm cemalini doya doya müşahede etme nimetine, devletine, saadetine cümlemizi nail eylesin.
1: Amin.
0: Bizi ümmet-i Muhammed aleyhisselam'dan kılan Allah'a sonsuz hamdü senalar ederiz. Bu tarihi mümkün olmayan büyük bir nimettir. Hafız değerli Necati kardeşimizin okuduğu Aşr-ı Şerif'te Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'den önceki ümmetlerin hepsinden ve onların başına vazifeli gönderilmiş peygamberlerin hepsinden ahd-ü misak aldığını bildiriyor. Eğer size bir kitap gönderirsem, hikmet indirirsem, sonra sizin arkanızdan bu kitabın indirilmesinden, bu şeriatın, bu hikmetin size bahşedilmesinden sonra bir peygamber gelirse sizin kitabınızı tasdik edici, size indirilmiş olanları teyit edici bir peygamber gelirse mutlaka ve muhakkak ve muhakkak ona inanın, inanacaksınız ve mutlaka ve muhakkak ona yardım edeceksiniz diye ahd-ı misak almış Allah-u Teala Hazretleri. Bütün ümmetler, bütün peygamberler. Bak, size gönderdiği kitaptan ve hikmetten sonra bir peygamber gelirse o peygambere mutlaka inanacaksınız ve mutlaka ona yardımcı olacaksınız diye teyit ve takviyeli misak almış. Ve onlar da ikrar ettik ya Rabbi, kabul ettik ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi dediler. Böylece bütün insanoğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine iman etmeleri, bütün ümmetlere Peygamber Efendimiz'e tabi olmaları emredilmiş oldu. Neden bütün peygamberlere emredildi de yalnız Peygamber Efendimiz'den bir önceki peygambere emredilmedi? Niye sadece Hazreti İsa'ya, onun ümmetine, bak sizin arkanızdan bir peygamber gelecek, ona ittiba edin denmedi de niçin bütün peygamberlere emredildi? Allah-u Teala Hazretleri ilmi ezelisi de biliyor ki dünyanın muhtelif yerlerinde, muhtelif inançlarda, muhtelif akidelerde ve dinlerde çeşitli insanlar bulunuyor. Hepsi bilsin diye, hepsi tabi olsun diye. Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا اِلَا كَافَتِ اللّٰهِ بَشِرَ اَنَمِدِ. Yani bütün beşeriyete, bütün insanlara peygamber gönderildiği için Amerika'da olabilir, Hindistan'da olabilir, Çin'de olabilir, Japon'da olabilir, bilmediğimiz Afrika diyarlarında, okyanus diyarlarında olabilir ve inin ümmetin illa hala fiha nezir, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle ikazcı, haberci, beşir, nezir, peygamber göndermediği hiçbir kavim yok ki. Allah-u Teala Hazretleri hepsine doğru yolu gösterecek, hak yolun öğreticisi, peygamberleri, müşterileri her yere gönderdiğini beyan duyuyor Kur'an-ı Kerim. Hepsine de ahd-ü misak verdirtilmiş, söz verdirtilmiş ki o peygamber gelirse ona tabi olacaksın. Çünkü onların hepsi kendi kavmine mebus ama kendi kavmine peygamber olarak gönderilmiş ama bizim peygamberimiz beşeriyetin, kafeyi, insan neslinin, insan cinsinin yeryüzünün peygamber. Ve bu o kadar çok hadis-i şerifler var, o kadar çok ayet-i kerimeler var ki bizden önceki ümmetlere Allah-u Teala Hazretleri bizim peygamberimizin ve bizim ümmetimizin evsafını kitaplarında bildirmiş. Bu evsafın bir kısmı hepinizin bildiği şeylerden başlayacak olursak mesela Fetih Suresi'nde ve kefâ billâhi şehîdâ Allah-u Teala Hazretleri şahit olarak yeter. Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah-u Teala Hazretleri'nin elçisidir. Gönderdiği, vazifelendirdiği bir kimsedir. Nasıl bir kimse? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Âlemlere bir rahmet eseri indirdiği bir peygamber. Rahmetinin tezahürü, merhametinin icabı. İnsanlar dalalette kalırsa, hak yolu şaşırırlar da cehenneme giderler, yanarlar, yanmasınlar. Hak yolu bulsunlar, doğru yolda yürüsünler, hakka ittiba etsinler diye Allah'ın beşeriyete rahmetini müstesna bir tecellisi olarak gönderdiği peygamber Muhammed'in Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَيْهُ الْفَارِ الْرُحَمَاءُ بَيْنَهُ Kendi aralarında şefkatli, sevgili, müveddetli, muhabbetli, dost, fedakar, vefakar, cefakar, yardımsever, kafirlere karşı da bahadır, kahraman, şiddetli, cesaretli, mücahit insanlar. Kendi aralarında kuzu gibi, kafirlerin karşısında aslanlar gibi. Onlara karşı şiddetli, kendi aralarında affedici, hoşgörücü, tevazu gösterici, haklı ise bile mülakatadan vazgeçici, efendim, kalp kırmayıcı, gönül alıcı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mübarek torunlarından birisine bir şahıs geliyor. Diyor ki, senin bana olan borcunu, şu kadar borcunu vermedim. Diyor, verdim, gönderdim. Diyor, vermedim. Peki öyleyse. Çıkartıyor, 20 bin altın, 30 bin altın ne kadar verdikler tekrar geliyor. Peki, hiç yüklümat yapıyor, çıkartıp veriyor. Ondan sonra adam, affedersiniz efendim, bir yanlışlık olmuş, ben farkına varamamışım. Vermişsiniz meğerse, evime geç geldi veya şöyle oldu, böyle oldu. Gelip itiraz ediyor, paranızı geri alın, biz diyor verdiğimiz şeyi geri almayız, buyurun. Siz olsun. Yani haklı olduğu halde karşı taraf hayır vermek değil, hiç çıkartıp veriyor. Külliyetli bir miktar, büyük bir miktar. Yani biz bugün bir kardeşimiz 3 haftadır, 4 haftadır, 4 haftadır bize gelip gidiyor, 10 milyon lira borç para istiyor. Arzaması, ödeyecek bir sene içinde, ödeyecek bir sene, yerini verecek bir kimse bulamıyor. Ahlak yani. Ahlakı öyle. Aralarında yumuşak, sevgili, muhabbetli, kafirlere karşı şiddetli. Terahum rükkân süccelâ, onları ibadet ettiği insanlar hepsi, mübarek insanlar. Ya namazda görürsün, ya secdede görürsün. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için dünya gözlerine görünüyor. Akılları, şuurları, idrakleri hep Rabbinin rızasını kazanmak yolunda. O tarafa doğru. İbadette taat. Sîmâhum fî vücûhihim min eseris sücûd. Yüzlerinde o secdeden hasıl olan nuraniyet var. Alınları nasırlaşmış yere secde eder. Allah-u Teala Hazretlerine ibadeti taatten imanın durumlusu var. İmanın nuraniyeti var yüzlerinde. Görsen, baksan, görürsün. Alametleri var yüzlerinde imandan, o ihlastan, o takvadan doğan alametleri var. ذَٰلِكَ مَتَرِكُمْ فِي تَوْرَاتِ İşte Ümmet-i Muhammed, Tevrat kitabında öyle anlatılıyor. Ve mesele İncil'de de anlatılıyor. İncil'deki anlatılışı da şöyle, kezerken akıyor göşalma. Yerden böyle sarkını kaldırmış bir filiz gibi. Gittikçe büyüyor, gittikçe kuvvetleniyor. Ekinciler memnun, mahsulümüz maşallah şey yapıyor diyor. Ondan sonra başaklanıyor, mahsul veriyor. İşte böyle. İncil'de de anlatılışı böyle diye zikrediliyor. Bu ayeti devreden anlıyoruz ki, Tevrat'ta da, İncil'de de, Ümmet-i Muhammed hakkında ve Peygamberimiz hakkında malumat var. Hafız kardeşimizin okuduğu aşırlar biliyoruz ki, bütün peygamberlere, hepsine bu ahd-i misak verilmiş, hepsinden ona ittiba etmesi istenmiş. Musa Aleyhisselam'ın kavmi, Musa Aleyhisselam'dan talepleri oldu, istekleri oldu. 70 kişi seçti. Vaktara Musa, Cebri'nin aracının limini farkında. Kendi kavminden 70 tane seçme insan tayin etti. Rabbıyla münakat ve Rabbının efendim, meclisine, huzuruna efendim, gitmek üzere, turbanına gitmek üzere. Hatta iki kişi de fazla olmuş ayrılanlar. Her şeyden seçildiği zaman her sıptan 12 efendim 6 tane seçilince 72 olmuş. Gidenler, gitmeyenlere de gidenler kadar ve onlardan fazla ecir var deyince şu bizim Beykoz'daki Yuşa Aleyhisselam makamı, Beykoz'da makamı olan Yuşa Aleyhisselam ile bir mübarek, madem biz o fedakarlığı gösterelim diye iki kişi geri kalmışlar, 70 kişi oraya gittiği zaman muhterem kardeşlerim, bir tur dağına vardıkları zaman bir bulut kaplamış kendilerini ve buzağıya tapmanın cezası olarak suçluların öldürülmesine Allah-u Teala Hazretleri emretmiş. Çünkü imandan sonra küfre düşerse bir insan Hazreti Musa'ya inandı. Ondan sonra buzağıya tapmadı. İmandan sonra küfre düşerse irtidat oluyor. O zaman öldürülmesi geliyor. Faktülü enfusekül. Müfessirler çeşitli rivayetler yapmışlar. Yani nefislerinizi öldürün. Hepiniz kendinizi öldürün demiş. Olamaz. Çünkü intihar yok. Sonra muhakkak

büyük korku içinde. Sonra bu hadiseyi anlatırken Araf suresinde sabahleyin dikkatimi çekti. وَقْتَارَ مُنْسَا قَوْمَةٌ سَف۪ينَ رَجُلًا مِنْ bizimle buluşmak üzere Musa kavminden 70 kişiyi seçti. فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّانِ zelzele sarsılmaya başlayınca onların suni edeplerinden ve emredilen şeyleri yapmamasından dolayı o zaman Musa Aleyhisselam boynunu büküp münacaata başlıyor ki ya Rabbi sen bileseydin bizi tam o suçu kavmin işlediği zamanda evvelce helak ederdin. O buzağı tatlı sırada mahvederdin. Biz şimdi buraya senin huzuruna geldik, senin nikahına geldik, senin şeyine geldik, huzuruna geldik. Etürdü günah bima faalet süfeha ümmüne. İçimizdeki aklı pek ermeyenlerin, edep noksanlı olanların yaptığı hatalardan dolayı hepimizi helak mı edeceksin? Etme ya Rabbi manası. Etme ya Rabbi. Evvelce daha güçlü işlediğimiz halde affettiğin gibi, helak etmediğin gibi şimdi de helak etme ya Rabbi. اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتْكَ تُضُلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ kaderin hükmünü öne sürüyor Musa Aleyhisselam. Fitne senin halletin bir fitne, yarattığın bir fitne. Bununla dilediklerini sapıtıyorsun, dilediklerini doğruyorlar. Sevk ediyorsun ya Rabbi diye. En tevbeli günah, sen bizim dostumuzsun, sen bizim velimizsin, sen bizim sahibimizsin. Bankir ve bizi aklı mağfiret eyle ya Rabbi diye peygamber kavmin ağında Musa Aleyhisselam, ulul azim peygamber bakın ne güzel edeple nasıl boynu büküp münacat ediyor. Kavmin ağında ya Rabbi bizlere aklı mağfiret eyle. Biz de unutmayacağız yani duaların bizim de suçlarımız şu. Bizim de yaptığımız suçlardan dolayı yeryüzünün sarsılması gerekse sarsıntısının hiç olmaz. Direklerin duvarlarının başımıza yıkılması, çatıların başımıza çökmesi lazım. Allah bizi affetsin. Kavgir ve der. Ya Rabbi, bizleri mağdur eyle. Verhamna. Acı bize ya Rabbi. Helak etme ya Rabbi, mahvetme. Helak edersen hem cezalar olarak helak olacağız, hem de ahirette nice nice efendim, cezalara maruz kalacağız. Acı bize ya Rabbi. Merhamet et. Erhamur Rahimisin ya Rabbi diye. Rahmetini ileri sürdü. Ben de hayrın kâbirin diye dua eyledi. Sen aklı mağfiret edenlerin en hayırlısısın ya Rabbi, en hayırlı affedicisin ya Rabbi diye niyaz edeyince devam etti. Ve tüm lena fî hâzihî dünyâ haseneten ve fî âfire. Ya Rabbi bize bu dünyada da iyilik yaz, nasip et, ihsan eyle, ahirette de iyilik ihsan eyle. Yani dünyamız da ıslah eyle, ahiretimiz de ıslah eyle. Bu bize Rabbena âlinâ fî dünyâ haseneten ve fî âfirete haseneten ve fî âlâvenler duasıyla da bizim ümmetimize de tavsiye edilmiş duadır bu. Hem dünyada iyilik isteriz, hem ahirette isteriz. Ya Rabbi, sen bizim dünyamızı da ıslah eyle. Dini durumumuzu da ıslah eyle. Ahiretimizi de ıslah eyle. Bizi her hususta saadete, selamete erdik. Dinimizde fitne olmasın, dünyamız perişan olmasın, ahiretimiz mahvolmasın diye istedik, öyle istedik. O da öyle istedi. İnna hükna ileyke, biz sana geldik ya Rabbi, seni bulduk ya Rabbi, senin Rabbimiz olduğunu anladık ya Rabbi diye münacaat edince bakın nasıl geliyor cevap. Kâle azâbi usîbu bihi men eşâ ve rahmeti vesiat külle şey. Ve rahmeti diye başlayan cümle hal cümlesi olsa manası şöyle olur Allah-u Alem. Rahmetim benim cümle varlıkları kaplamış olduğu halde, her şeyi ihate etmiş olduğu halde, her şeyi içine alacak kadar geniş ve büyük olduğu halde azabını da dilediğin kullarıma isabet ettirir. Hak etmiştir, edepsizlik etmiştir. Rahmetim engindir ama rahmetime mağrur olup da edepsizliğe sapmasınlar. Çünkü azabım da vardır, azabımla da tazim ederim, cezalandırırım. Fese ektubu hâdillezîne yettekûn ve yücûne zekâta ve lezînehum bi âyâdina yü'minûn. Benim rahmetime kimler mazhar olur? Ey Musa, ey benim peygamberim, ey kerimim. Bil ki fese ektubu hâ ben rahmetimi kimlere nasip edeceğim? Yillezîne yettekûn. Sakınıp, çekinip, güzel kulluk yapmakta gayreti ve titiz olanlara, günahlardan sakınanlara, Rabbinin rızasına aykırı iş yapmaktan kalbi titreyenlere takva

olanlar nasip edeceğim rahmeti. Sonra bu şahsi verdiğin için vasıf. Takva etmişsin, karıncayı ezmiyorsun, günahlara bulaşmıyorsun. Yetmez! Hem cinsini düşüneceksin, kardeşlerini düşüneceksin. Ve yetiyle zekatı. Zekat verebilir. Ruhani bir vasıfta, ahlaki bir vasıfta, içtimai bir vazifte. Zekatını da vereceksin. Ne dediler? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz ahirette irtihal edince, ya Ebu Bekir, ya Emine'l Müminin, biz namazları kılacağız, müminiz, tamam, Kur'an'a inanıyoruz, ama bizden zekatı isteme, zekatları vermiyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, ümmetin imancı en kuvvetli olanı ve fıkhı en iyi bileni, Allah gözünü nurlandırmış, gönlünü nurlandırmış dedi ki, Resulullah zamanında ve zekattan küçücük bir noksan bile yapsanız alınca gram çarpışır. Neden? Zekat da bir vakit. Hatta bir fakirin yoksulluğunun giderilmesi, derdinin bindirilmesi, ferdi bir vasıftan da önde. Sen 100 rekat namaz kılarsın, 1000 rekat namaz kılarsın, 10.000 defa, 25.000 defa Allah'a dersin vesaire. Ama etrafına faydan ne? Ümmet-i Muhammed helak oluyor. Senin yardımın ne? İnsanlar küfre gidiyorlar. Böyle çağlayanlar gibi derin suların yüksek dağlardan, kayalardan çaldık şudur aşağı akıp akıp gittiği gibi nesiller akıp gidiyor küfre. Küfür deryasını derya yeterini boylayıp gidiyorlar. Güldür güldür, çamurlu, bulanlı, efendim, kirli, farklı. Sen aklın ne? Şurada bir tane karıncayı birisi ezse acırsın. Kediyi araba vursa, köpeği araba vursa acırsın. Belediye memurları köpeği zehirlese, efendim vah yazık niye yaptılar bunu diye onun çırpılması karşısında acırsın da nesiller gidiyor İslam'dan, kafir oluyor. İmandan çıkıyor. Sen neredesin? Paran nerede? Zekatın nerede? Hizmetin nerede? Allah'ın dinine yardımın nerede? Resulü'nün ümmetine hizmetin nerede? Bak ne buyuruyor? Fese ektubu halifesine yettekûr. Takva ehli olanlara ben o rahmetimi nasip edeceğim. Eyyüksüne zekâte, zekâtını verenlere. Öyle, sevâli kurmak yok. Kesenin ağzını sıkıntı kapatmak yok. Paraları çömleğin içine doldurmak yok. Falanca yere, filanca yere tıkmak yok. İhtiyacının fazlasını, efendim, fakirin hakkını vereceksin. Ve lezine hukî âyâtina yü'minûn, bizim ayetlerimize inananlara. Nedir bu ayetler? Bu ayetler Hz. Musa'dan sonra göndereceği peygamberlerdir, mucizelerdir, kitaplardır, peygamber efendimizdir. Ama onu daha açıkça beyan ediyor. Arkasındaki ayet-i kerimede daha açık beyan ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Bir de o rahmetimi kimlere nasip edeceğim? O ümmi peygamber, o Resul'e efendim kendi kitaplarında, Tevrat'ta efendim adını yazılmış, evsafını yazılmış olarak bulundukları, bildikleri, evlatlarını bile gibi bildikleri hatta bir başka ayet-i kerimeye göre bildikleri o ümmi peygambere tabi olanlar. Tabi olmayanlara değil. Biz Musa Aleyhisselam'ın kavmini tebliğ kitabımız. Hiçbir faydası yok. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın devri değil, İsa Aleyhisselam'ın devri değil, devri Muhammed. Muhammed-i Mustafa'ya herkes tabi olacak. Papaz da tabi olacak, haham da tabi olacak, Amerikan reisi cumhur da tabi olacak, Fransa reisi cumhur da tabi olacak, herkes tabi olacak. Neden? Devri Muhammed ya. Gümbür gümbür alem gümbür diyor, haberi yok mu? Hala mı duyuyor? Bu ne devri? O, mektuben indahım fi terradi ve incin. Tevrat'ta, İncil'de, onların yanındaki kendi kitaplarında yazılı diyor Kur'an-ı Kerim. Bak daha önceden Allah, kaç asır önceden Peygamber Efendimiz'i Tevrat'ta, İncil'de yazdığını burada açıkça beyan ediyor. Çok ayetler var da, bu ayet-i kerime biraz başka şeyleri de açıkladığı için size bunu okumak için üzere getirdim cüz'ü yanıma.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bu akşam mübarek bir gecedeyiz. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği gece. For those of you listening in English tonight, Mevlid Kandili is in the night on which Muslims remember the birth of the Prophet Muhammed, peace be upon him. It's not a birthday party. There are no candles, no cakes. It is a night of remembering and of asking a rather uncomfortable question. What did one single life do to the world? And what it still is doing to mine? Bu gecenin ana temasında en başta söyleyelim, sonra açıklayalım. Resul Efendimiz bugün aramızda değil ama varisleri aramızda. Ve o Resul kimdi? Ahlakın ve güzelliğin ete kemiğe bürünmüş hali. Şimdi bu iki cümlenin üzerinde biraz duralım. Hazreti Ayşe validemize sormuşlar, Peygamber Efendimiz nasıl bir insandı? Onu bize anlatır mısın? Verdiği cevap çok kısa. Onun ahlakı Kur'an'dı. Yani elimizdeki kitabı yürürken görmek istiyorsanız ona bakın. Kitap okuyan bir adam değildi sadece. Kitabın kendisini hayat bulmuştu onunla. When Aisha, the Prophet's wife, was asked what kind of a man he actually was, she didn't give a list of his achievements. She said one sentence. His character was the Quran. He was not a man carrying a book. He was the book, made flesh and bone. That is the whole point of a prophet. God didn't send humanity a theory. He sent a life you could sit next to. Güzellik meselesine gelince, şair Hasan İbni Sabit onun için şöyle der. Senden daha güzelini gözler görmedi. Senden daha temizini anneler doğurmadı. Ama buradaki güzellik sadece yüz güzelliği değil. Asıl güzellik şu. Bir insanın yanına oturduğunuzda içinizin ferahlaması. Onu görenler korkmuyordu, rahatlıyordu. Enes bin Malik radıyallahu anh 10 yıl boyunca ona hizmet etti. 10 yıl. Sonra der ki bir kere bile bana öf demedi. Yaptığın bir iş için niye böyle yaptın? Yapmadığın bir iş için de niye yapmadın demedi. 10 yıl hizmet edip de bir kez azarlanmamak. Kaç patron, kaç yönetici, kaç baba bunu söyleyebilir? Bir de şu var. Onun ahlakı peygamberlikle başlamadı. Daha kendisine vahiy gelmeden önce putperest bir toplumun içinde ona verilen lakap El-Emin idi. Yani güvenilir. Ona düşman olanlar bile mallarını onun yanına emanet bırakıyordu. Düşününüz, davasını reddediyorsun ama paranı yine ona teslim ediyorsun. Bu bir insanın ahlakının söyleminden önce gelmesi demektir. Before he ever carried to be a prophet, the people of Mecca had already given him a nickname, El-Emin, the trustworthy one. Later when they opposed him fiercely, they still left their valuables in his safekeeping. Think about what that means. They rejected his message and trusted his hands at the same time. His character arrived before his sermon. Merhametine dair iki sahne anlatayım. Birincisi, bir bedevi mescide girer ve mescidin bir köşesinde abdest bozar. Sahabe ayağa fırlar, üzerine yürürler. Efendimiz onları durdurur. Bırakın adamı, işini bitirsin. Sonra üzerine bir kova su dökülür ve o adama tatlı tatlı konuşur. İkincisi, Taif'te taşlanır. Ayakkabıları kanla dolar. Melek gelir, istersen şu iki dağı başlarına geçireyim der. Cevabı şudur. Hayır, belki bunların soyundan Allah'a kulluk edecek insanlar çıkar. İşte Allah ahlakın ete kemiğe bürünmüş hali budur. Kızacak hakkı olan adamın kızmaması, elinde imkan varken affetmesi. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor, andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek var. Üsve-i hasene, örnek, model. Yani bize gösterilen şey bir felsefe değil, bir insan. Because ideas alone do not change people, everybody has heard that honesty is good and anger is bad. Nobody's life turns around because they heard a good idea. Lives turn around when somebody sees an actual human being living it and thinks so it can be done after all.
Şimdi geliyoruz bu gecenin asıl kırılma noktasına. O Resul artık aramızda değil. Vefat ettiği gün Medine yasa boğuldu, üzüldü. Hazreti Ömer gibi bir yiğit inanamadı. Kılıcını çekti. Kim Muhammed öldü derse diye sokakta dolaştı. O acıyla karışık bir durumdu. Hazreti Ebubekir Efendimiz de geldi. O meşhur cümlesini söyledi. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed vefat etmiştir. Kim Allah'a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah diridir, asla ölmez. Ve Enes bin Malik o günü şöyle anlatır. O Medine'ye girdiği gün her şey aydınlandı. Vefat ettiği gün her şey karardı. İşte tam burada bu gecenin sorusu doğuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda aramızda yok. Peki geriye ne kaldı? Bir imparatorluk mu bıraktı? Bir hazine mi? Bir saray mı? Hayır. Vefat ettiğinde zırhı bile bir Yahudinin yanında rehindi. Ailesinin yiyeceği için. Peki miras? Efendimiz buyuruyor ki, alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Onlar ilmi miras bırakırlar. Kimi o mirası alırsa büyük bir nasip almış olur. The prophet left no gold, no land, no throne. What he had left behind was knowledge and character. And there's the beautiful thing about that kind of inheritance. You do not receive it by birth. Nobody inherits it because of their surname or their passport. You inherit it only by picking up and carrying it. Resul yok ama varisleri var. Hadisleri var. Yaşam siyeri var. Yaşam hikayeleri var. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da alimler dedik. Bize Peygamber Efendimiz'in sözlerini öğreten, o mesajları bugün anlatan ve hatırlatan yine yaşayan örnekler gözlerimizin önünde, hayatımızın içinde. Peki kim bu varisler? Sadece kürsüdeki alimler mi? Elbette ilim ehli bu mirasın taşıyıcısıdır. Ama varislik sadece bilgiyle değil, ahlakla tamamlanır. Tarih boyunca bu mirası omuzlayan gönül insanları çıktı. Hoca Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmetinde bize sünneti sevdirdi. Garibi incitmemeyi öğretti. Yunus Emre bir miras mısrada özetledi. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. Mevlana Celaleddin insanın kırılmışına, düşmüşüne kapısını açtı. Bunların hiçbiri yeni bir şey söylemedi. Hepsi aynı kaynaktan aldılar. Kendi devirlerinin diliyle söylediler. Yakın zamanda bu çizgiyi ilim ve hizmet olarak birleştiren Mahmut Esat Çoşan Hoca Efendi'nin de gayreti de bu varisliğin bir devamıydı. İlmi, ahlakı, ilim ahlakla, ahlakı da hizmetle buluşturmak. Şimdi asıl mesele şu, varis olmanın ölçüsü nedir? Büyük işler mi? Hayır. Efendimizin bize bıraktığı ahlak, gündelik hayatın en küçük yerlerinde saklı. Kardeşinizin yüzüne tebessüm etmen sadakadır buyuruyor. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırman sadakadır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyuruyor. Ve ticaretle uğraşan kardeşlerime, doğru sözlü, güvenilir tüccar, kıyamet gününde peygamber ve sıddıklarla beraberdir. Bakın bunların hiçbiri olağanüstü kahramanlık değil. Bir gülümseme, bir dürüst fatura, eve giderken takınılan yumuşak bir yüz. For our listeners who are not Muslim, let me put this as plain as I can. The inheritance of this prophet is not an object sitting in a museum. And it is not a set of opinions. It is a way of behaving, and it is meant to be visible. It shows up in how a person treats an employee who made a mistake. In wherever they tell the truth when a lie would be cheaper. In how gently they speak to their own children when they are tired. If you have ever met a Muslim who was honest in business, patient with elderly parents, kind to a stranger who needed directions, then you have already met this inheritance, whether or not anyone explained it to you. And if you have met the opposite, then the failure belongs to the heir, not to the one who left the inheritance. Ve burası
Avustralya'da yaşayan bizler için çok kritik bir nokta. Brisbane'da bizi tanıyan insanların çoğu, büyük çoğunluğu Efendimiz'i bir kitaptan okumayacak, bizi okuyacak. İş yerindeki mesai arkadaşımızı, çocuğumuzun okulundaki velimizi, apartmandaki komşumuzu okuyacak. Yani biz istesek de istemesek de bir tercümeyiz. Soru şu, iyi bir tercüme miyiz? O yüzden bu gece kendimize şunu soralım. Ben bu mirasın neresindeyim? Mirasa akraba olmak yetmiyor. Mirası taşımak gerekiyor. Ümmetinden olmak bir nimet ama varisi olmak bir sorumluluk. Varis sadece sevmez, benzemeye çalışır. Sevgi taklitle başlar derler. Onun sofrasına, onun konuşmasına, onun öfkesini yutuşuna benzemeye çalışmakla başlar. Bir de evlatlarımız var. Onlara bırakacağımız en kıymetli miras ve mal ne mülk ne de diploma. Bir ahlak çizgisi. Bu gece çocuklarınızı yanınıza alın. Onlara Efendimiz'den bir kıssa anlatın. Yolda giderken çocuklara selam verişini anlatın. Namazda torunu sırtına çıktığında secdeyi uzatışını anlatın. Bunlar çocuğun zihninde kitaptan daha uzun kalır. Peki bu geceyi nasıl değerlendirelim? Kaza namazlarından birkaçını kılalım. Kur'an-ı Kerim okuyalım. Manasına bakalım. Bol salatü selam getirelim. Çünkü ona salatü selam getirmek onunla aramızdaki bağın hala diri olduğunun ilanıdır. Anne babamızı arayalım ve şunu yapalım. Küs olduğumuz bir insan varsa bu gece bir mesaj atalım. Bir telefon açalım. Gönül alalım. Kandil gecesinin en güzel ibadetlerinden olsun. Tonight, if you take one thing from this program, let it be this. The man we remember tonight is gone, but what he left behind is not. It was never meant to be sit in a book. It was meant to be carried by ordinary people into ordinary places. Böylelikle varislerine örnek alarak biz de bu tercümeyi güzel yapmayı, bu mesajı güzel aktarmayı şiar edinmeliyiz. Rabbimiz bizi onun ahlakıyla ahlaklandırsın. İnşallah cennette de ahirette de onunla bizleri buluştursun.

That brings us to the end of our program today. Our next program is tomorrow at 4 o'clock. Bugünkü programımız da sonuna geldik. Bir dahaki programımız yarın saat 4'te. O zaman kadar hepinize hayırlı kandiller diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.